0: bir sayfası.
1: Az.
0: Bir sayfası. Euclid. Charles Robert, 787-317. Reproduce.
1: 424, Charles Robert, 78317, clear expired. Sorry, 126, Randall Hermanson out of Princeton, light blue, 13 Chevy.